0: Eminim ismim Igor.
1: Igor. Igor efendi.
0: Igor
1: hatta Igor buldu ya, çünkü minenle hatta familiyen de hatırlayayım. Igor Smirnov, şulay mı?
0: Şulay,
1: kurasın mı Luizam? Mindegi hatı.
2: Mindegi hatı.
1: Yaxşı, neşe haller? Igor efendi.
0: Aybet, rahmat sizde, kenişek.
1: Aybet, Allah'a şükür, aybet. Bir kıyı sizden hayır fatıqada. Ama hazır indi oynap alarga biz əzir. Siz əzir bulsağız.
0: Əzir.
2: Gittik olaysa.
1: Gittik, hatta tuttakın qıra olsun indi. Ona hazır gittik.
2: Başlayıbız. Jir şorındağı en zor materik qoysısı. Variantlar.
0: Евразия.
2: Hatta kişiye variantlar da kerek tügel.
1: Aydasın variantlar etmişe koralım.
2: Başta etmeyim olaysa. Kuyoshka en yakın planeta koysısı.
0: Variantlar bula mısın?
2: Bula. Birincisi Venera, Merkuri, Mars.
0: Yağış masam Venera.
2: Oylap parisi mi tağın biraz?
0: Aha,
1: Merkuri. Üçtap oylap oylarga bula.
2: Merkuri dedi, yarı kabul ettik. Bütün dünya tortulu zakonun kim oşkan? Galilei, Newton, Einstein.
0: Newton, olmaçkanın başını.
2: Dürüst. Neydi söz türkümü iş, yeki hareketini bildire? Sifat, isim, fiğil.
0: Fiğil.
2: Kabul ettik. Jir, kuyaş tireli nişe künde eğlenip şığa.
1: Variantlar.
2: Variantlar. Var mı sizin uzunuzun cevap?
0: Var. 365 tane nişedir sağır. Şuna koyar bizden kebise yolu var. Bu 366. 366 bulayın da. 365, 366.
2: 365 günde deyisiz.
0: Evet.
2: Hem bu dürüst cevap. Hem bizden Igor bütün sorularga da.
1: Tip tigen dürüz cevap birdi. Hem bizden absolut batır Igor Smirnov.
2: Igor, uzgan yılda jeñdiñiz mi siz? Men hatırlap bitirmeyim.
1: Uqan kishi indi. Bu yıl şulay oq Igor jeñüşi. Şen köngülden kutlaybız. Hem indi selamlar. Kimlerge selamlar?
0: Bu oyunda iki mertebe jingeç, birinci selamlarımını Kukmara rayonu Yonil ağılındağı barlıq okutuşlarıma jiberesim ki de bugün Sunukun Qırağı, şuna kure bayramlar matılığına olsun. Üzüm de eli Sunukun Qırağı'a baram, şuna kure barlıq çıxarılır sınıf okuşularına imtihanlarında umuşlar tilim. Şulayıq selamlarına diyeneyime, durmuş iktiyaşıma, malayıma jiberip bağım, hem bütün beni tanıgan kişiye.
2: Biz bunda ağız tuturup sınğı kongrau kişiye buldu deyip ettik. Demek sınğı kongrau bugün?
0: Kazan boyunca sınğı kongraular bugün.
2: Bugün. Kişiye kimlerden sınğı kongrau bulan olaysa?
1: Kişiye kimlerden kadar bulan?
0: Kimler baybular şekilli oldu anırak. Şıxıp dayası kele şularını.
2: Şularını kongrau.
1: İrterek.
2: Eybet, yara anlaşıldı.
1: Bırakma, bulak var biteli bizden. Peşto. Bulak kendi Bekir Şahin'dan bir digen mene şunlu itemli pahlava bugün gavuk bulmaz indi olayım lakin andan sonra mene Kukmara'a Yuan İlge'a koytuğanda kuşten eşka op kaytırga bir digen indi.
0: Big zor rahmet.
1: Ne mi? Sileştik mi?
2: Sizge rahmet, sağ bulaşabız, umuşlu günler tilap kalabız.
1: Aya, umuşlu günler, beyremler bilen işin kongulden. Hem indi eytesi kileminim, Luiza. Bekir Şahin turdan, madun musun Ali?
2: İske tüşür.
1: Alarının demek adresleri. Adreslerin indi ben sana kub tapkır etken var. Anı iste koldırırga bulaydı indi.
2: Botanikski uramı.
1: 23'te 31. Eye. Anda nerseler müne sıyır mayında pışken. Halal sıfatlık kulay beyeri. Tilini yutarlık Türk tatlıları. Müne pəhləvədə, lukumdə. Həm başqalar, həm başqalar. Tolarak maklumat 8. 987-297-20-55 telefonu boyunca 8-987-297-20-55. Mena şul bugünge de indi əlgə bir tartma pəhləvə özünün xujasını tapdı. İrtəgə də tabır deyip şanıp qalabız. Anlatsında tabır deyip şanıp qalabız. Həm alğa tabada özünün xujaların tabır deyip şanıp qalabız. Şulay mı?
2: Eyi, ne xşulay?
1: Şuna kura indi xəzir rəxətlənib, jettin olasaqda bula. Çək uleysin?
2: Kuyaydı.
1: Haydi, bittik.